0: 6-nji düýnelik köçmendir oýunlarynyň 3-nji güni. Gün sanaktan demörçüsü Truth Hub kompaniýasy.
1: Bir jumadan beri jumuş izlep jürüm. Je boş orun jok, je aylygy jakpayt.
2: Truth Hubdy garap gördüňmi?
1: Jok. Al emne?
2: Açıp kör. Bul jerde Kırgızstandyň bardyk aýmaklary boýunça miňdegen realdyw boş jumuş orundary bar. Bary ıngaýlyw, bary telefon arkaly.
1: Oy, darol ele laýykly jumuşdy tapdym. Üýüme dagy ýakyn eken.
2: Truth Hub. Jumuş tabuw emi oňoy. Kırgızstandyň bardyk aýmaklary boýunça miňdegen aktualdyw boş jumuş orundaryn bugün ele tap.
0: Kırgızstan sizdi 6-njy düýnelik köçmendir oýunlaryna çakyrat. Kılımdardın ünün jaňyrtkan, demdi biyiktetken, unutulgus sezimder. Asman tiregen toolar, ata-babadan muras kalgan kaada salttar, uluttuk nark menen sugarylgan dastarpon, etna jarmankeler, göz joosun algan oyun zoktor, eldik öner jana kılım kaarıtkan köçmendürdün uluu madaniyaty. 31-nji avgusttan 6-njy sentýabrga çeýin adamzattyň ruhany murasyn daňazalagan 6-njy düýnelik köçmendir oýundaryna köp bolunuz. Köçmendir oýuny bul jöň gana oýun emes. Bul kılımdardyň murasy, köçmendirdin daňtuu taryhy. 31-nji avgusttan 6-njy sentýabrga çeýin köçmendir alamy sizde çakyrat.

0: 6-nji düýnelik göçmendir oýunlarynyň 3-nji güni. Gün sanaktan demörçüsü Truth Hub kompaniýasy.
1: Bir jumadan beri jumuş izlep jürüm. Je boş orun jok, je aylygy jakpayt.
2: Truth Hub-dy garap gördüňmi?
1: Jok, al emne?
2: Açıp kör. Bul jerde Kırgızstandyň bardyk aýmaklary boýunça miňdegen realdyw boş jumuş orundary bar. Bary ıngaýlyw, bary telefon arkaly.
1: Oy, darol ele laýykly jumuşdy tapdym. Üýüme dagy ýakyn eken.
2: Truth Hub, jumuş tabuw emi oňoy. Kırgızstandyň bardyk aýmaklary boýunça miňdegen aktualdyw boş jumuş orundaryn bugün ele tap.
0: Kırgızstan sizdi 6-njy düýnelik göçmendir oýunlaryna çakyrat. Kılımdardın ünün jaňyrtkan, demdi biyiktetken, unutulgus sezimder. Asman tiregen toolar, ata-babadan muras kalgan kaada salttar, uluttuk nark menen sugarılgan dastarpın, etna jarmankeler, göz joosun algan oyun zoktor, eldik öner jana kılım kaarıtkan göçmendürdün uluu madaniyatı. 31-nji avgusttan 6-njy sentýabrga çeýin adamzattyň ruhany murasyny daňazalagan 6-njy düýnelik göçmendir oýunlaryna köp bolunuz. Göçmendir oýuny bul jöň gana oýun emes. Bul kılımdardyň murasy, göçmendirdin daňtuu tarihi. 31-nji avgusttan 6-njy sentýabrga çeýin göçmendir alamy sizde çakyrat.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Мына мынтип көз ачып жумганча биз 3-чү сентябрга келип калдык. Бул учурдан кандай кызыктар, бүгүнкү датада кандай өзгөчөлүктөр катылган, камтылган экенин бөлүшө кетели анда.
5: Ооба, бизде бүгүн өзгөчө майрамдар бар экен, айттырайын деп. Бүгүн 100